olsa dahilim ayazı. O mayadalı kulasa mayadalı mayane sangme muymun basalı o yangbo kati vüytükü mayadalı hayparan paran maşino pinuk o maşı çakoto çoyuk mayadalı yangbo hamzaya mare nungbo puzaya mare çeng çeng maçı çeng çeng. Hep beraber maçı no pinkık. O maya da lok. O bangla.